0: Tanırdım, asır par noktası, sınırım kapunun yutur av. Açı uda kım sımrasım, alim adısın balalay yuka sınzıdan. Kını dağa mışıran, mısıra karı accident kanuna madın. Ayben transfer avdan karilin man makay, tıçınagi arım, asır mina cana avnun çacağa. Rak zık rak tamır, asır arım şiruru tısaşilindun. Mısra tımuk tımne maçırıda. Pa transfer yuga, pa tak mıla mısını amşir ayga takımmalı. Asır kar liyaga, pa nukçı tımimzi tiyaga non, alimaydanı anıcı. Pa ipar çirnur, asır kibong çınırm kıtnun yutsır sınzı nungci, pa çabasu asım, asır çala anadın, sımcırtır, kadana ması, kibong da çong tısalir. Lima sungba arishikam tiyarasım, asır tübüzü imtikamla arishikam nütter bungu. Tang da şi rang rang rang rang alir. Şi risa lima sungba kingu tiyar, badakam angatıcı. Headmaster da şi inyaka, sorgar mabanong aliba apibu, par kici kudalizi, acaki yimdangi arwabilimzi. Saga, uçirun sınaki yangluba kici rıbranga. Kanga tongmalang, asir ya retired officer kiga da shibaya mangzi. Baya shibagi parki nungji, kuchal kadanga uchi ma shibanungi pener arwa anganba mali. Misira longro kadanga uchi mishi pener arwa mamanlok. Tulur aiga, tanak shizi, asir talinizi kida chong sayu zir, itakji milishi. Mısır'a mülidangi, alimanungi uatukur. Asır takım liyaka, ayga kibu tupur dacung, saka kibung tupur macung. Sınzı wangshi, asır meragat ki, saka teraksa kibung, asır mulung zirip tiyanung ayga liyir. Api nungi, tupur dacung kika, taapin zirip rangbadam, kibung tulung nungji, nıkza kisengir. Ki dacung, saka kibung teraksa aiga. Timtem asir ala shimabang nung, cengrem tika nung su ter, pela lidit pa tamangar gaji. Tejashi, asir tamangan nuku nung, cinok tak kadang masi, saka akamli piyung asushi, cengrem tak mit saka megayu balir.
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
2: फसा
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: असनुकी त्याला पुंगना चंगा उत्सा तुम्बा सिंदों नोंशिलमा की बांगा शोगो माननी असनुकी Facts and fun sindong ang asitze. Hello, movie lovers. Today, we are diving into moments where filmmakers went all in. No shortcuts, no hesitation, just pure cinematic ambition. The camera may capture the scene, but the real story happens behind it. For the first movie, we have Inception. A rotating world built for real, the zero-gravity hallway fight was filmed inside a fully rotating set. Actors performed while the entire structure moved around them, creating the illusion of shifting gravity. Practical effects over digital resilience. Director Christopher Nolan emphasized real in-camera effects wherever possible. This approach gave the film a grounded and immersive visual style, an ending opening to interpretation. The film's conclusion was intentionally designed to remain ambiguous. Even members of the cast had different